Gembira mobilya mana mobilya, mobilya mau luwa, menggawa ekumanja.